23 Dünya Çempiyonası'nın başka demir ölçüsü KCB Bankı. KCB, 25 yıldan beri Kırgızistan'da bank hizmetlerinin rınagında. KCB'nin mobillik tirkemesini yükte alıp, cana 20%'dan kredit alu, akça kotoru, kartaga buyrutma beru mümkünçlüklerini alıp, paydalu başka hizmetlerde dağı koldonuğuzdar. KCB, bir tirkemedegi bank. Ulttuk Bank'tan lisenziyası 046.